and I won't stay in. Get things done.

96.2 Radyo Eksen'den herkese merhaba, günaydın. Eksen'in sabah programı başladı, ayın 11'i bugün, günlerden Perşembe. Gülşah Güray ben, saat 10'a kadar eşlik edeceğim sizlere. Bugün de yeni bir liste ile Lalom'la bir açtık bugünkü programı. Dinlediğimiz şarkılardan da Lalom'un Luchando şarkısı. 33. İstanbul Caz Festivali kapsamında 1 Temmuz'da çarşamba günü Harbiye Cemil Topuz Açık Hava Tiyatrosu'nda konser verecek olan sanatçılardan, gruplardan biriydi Lalom. Ön grup olarak sahne alacaklar. Los Angeles çıkışlı enstrümantal, böyle Latin caz üçlüsü de diyebiliriz Lalom için. Daha alternatif sularda yüzüyorlar elbette. Daha sonra da The Sacred Souls konser verecek. Yine aynı sahnede 1 Temmuz'da her iki grubu da izleyebilirsiniz. Biz de The Sacred Souls'la devam edelim. Will I See You Again? 96.2 Radyo Eksen'de sabah programı başladı. Hepiniz hoş geldiniz.

0: Radyo Eksen. İşe giderken enerjine altın bir dokunuş yap.
1: Çivo Gold Selection bu şarkıyı senin için seçti.

0: 96.2 Radyo Eksen. %100 müzik rock tarihinde bugünü sunar.
1: 11 Haziran 1958. Magazine ve Nicky and the Bad Seeds gruplarının eski üyesi İngiliz müzisyen Barry Adams'ın Manchester'da dünyaya geldi.

0: Rock tarihinde bugünü sundu.
1: Pozitif Müziğin sunduğu Gülşah Küray'ın sabah programı devam edecek. Reklam.
2: A ve B noktası. Kimileri için bir yol, bizim için hislerin buluşması. Teknolojisiyle şaşırmak, gücüyle heyecanlanmak, konforuyla rahat etmek. Skoda Superb. Çok özel fiyatta.

0: Gökyüzüne karışsın. Zazazoo'nun yeni sezon koleksiyonu şimdi mağazalarımızda ve zazazoo.com.tr'de.
1: Zazazoo.
2: Ne? Kredi kartını 12 taksitle ikinci el otomobil ve motosiklet mi? Detaylar borusannext.com'da.
3: Borusan Next.
4: Gri klimada o mu bu mu yok. Hem o var hem o var. Hem 10 yıl garanti. Hem 10 ay taksit. Hem %10 indirim. Hem 10 alın. Gri klima.
5: Erol Bey, yıllarda geçse sahnede enerjisi hiç azalmayan, hep mutlu bir Erol Evgin görüyoruz. Sırrınız nedir?
6: Elbette sevenlerim. Onların sevgisi bana enerji veriyor. Ne mutlu bana.
7: Erol Evgin sevenlerinin kalbinde nasıl bir numaraysa, Mutlu Akü'de araçların kalbinde hep bir numara. 80 yılda geçse ne mutlu bize.
8: Bir numara Mutlu Akü, yıllardır hep bir numara.
7: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80.

0: şehir, zaman, yoğunluk hep devam eder. Hayattan keyif almak için bir fincan Davidoff kahve yeter. Özenle harmanlanan kahve çeşitlerinin eşsiz lezzetleri anı sana bırakır. Davidoff, daha fazlasını istemeye değer.
1: Çarpıcı tasarım, panoramik açılabilir cam tavan, Citroen Advanced Comfort koltuklarla yepyeni bir SUV deneyimi. Rüya değil, bu yeni Citroen C5 Aircross. Hibrit seçeneğiyle 2 milyon 375 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Yeni Citroen C5 Aircross. Rüya gerçeğe dönüştü.
0: Pozitif Müziğin sunduğu Gülşah Küre'nin sabah programı devam ediyor.

0: and greasy. He says that I'm frequent and easy. Oh, he sees the best in me. And he's so gentle and kind, especially after he makes me cry.
1: 96.2 Radyo Eksen'de Seraphim and the Shakedowns'dan da dinlediğimiz şarkı. Hafta başında yeni şarkılara yer verdiğim, bolca yer verdiğim bir program yapmıştık pazartesi günü. Bugün de aralarda böyle yenileri dinleyeceğiz. Seraphim and the Shakedowns gibi Mayıs ayında yeni albümlerini piyasaya sürmüşlerdi. My Sweetie de bu albümden seçtiğim, dinlediğimiz şarkıydı. Zamanında verdikleri bir röportajında Seraphim'a bu şarkısında ne kadar dışarıdan böyle ilk dinlediğiniz zaman bir aşk şarkısı gibi duyulsa da aslında içerisinde bolca ironi barındırdığını ve farklı bir şekilde de aslında dinlenmesi gerektiğini, hissedilmesi gerektiğini söylemişti. My Sweetie dinlediğimiz şarkılarıydı. Honey Honey ile devam edelim yana.

Feel Good. Radyo Eksen'de sabah programını dinliyorsunuz. Gülşah Güray ben. Umarım herkesin keyfi yerinde. Şimdi Lucky Lee ile devam edeceğiz. Lucky Lee'nin de yeni albümü bu sene piyasaya çıktı 13 Şubat'ta. Neon Gold Records etiketiyle yayınlanan albümün ismi The After Party. Bu albümden seçtiğim şarkı ise şimdi dinleyeceğimiz Lucky Again.

0: Pozitif Müziğin sunduğu Gülşah Küray'ın sabah programı devam edecek. Reklam. Umran Oto
1: Ekspertiz. Smokin bizim işimiz. Altın Yıldız Classics. Altın Yıldız, Altın
2: Yıldız. Sıradaki şarkı Hep İcin'den uygun fiyatlı kasko teklifi dileyenlere gelsin.
3: Hep iyi hizmet, hep iyi fiyata, hep iyi sigorta.
4: Şehir, zaman, yoğunluk hep devam eder. Hayattan keyif almak için bir fincan Davidoff kahve yeter. Özenle harmanlanan kahve çeşitlerinin eşsiz lezzetleri anı sana bırakır. Davidoff, daha fazlasını istemeye değer.
5: Babylon Soundgarden kapılarını açıyor. Bonus Park Orman'da 22 ve 23 Ağustos'ta 2 günlük bir deneyime hazır mısın? Babylon Soundgarden Festivali'nin ilk isimleri belli oldu. Rock ve Grunge'ın lider ismi Jack White. Grammy ve Brit ödüllü Indie Rock'ın yükselen yıldızı Bad Lack, The Kills, Rikas, Limpesto, Miskinler ve daha fazlası. Doğa, müzik, dans ve enerjiyle dolu bir festival seni bekliyor. Biletler, Biletix, Passo ve bu bilette. Organizasyon pozitif.
6: Babama çok yakışır dediğiniz tüm ürünler Altın Yıldız Classics'te. Üstelik 2 ve üzeri alımlarda net %50 indirim fırsatıyla mağazalarda

Avantajlar Haziran ayında. 1-30 Haziran tarihleri arasında maksimum ticari kredi kartınız ve ticari bankamatik kartınızla yapacağınız harcamalarınızda toplamda 7000

0: Bankası. Pozitif Müziğin sunduğu Gülşah Küre'nin sabah programı devam ediyor.
1: Radyo Eksen
0: 96.2
1: 96.2
0: Radyo Eksen.
2: İstanbul Comic Sanat Festival 13-14 Haziran'da 9. edisyonuyla Dream Says Machine organizasyonuyla çizgi kültürünün meraklılarını Paris Art'ta bir araya getiriyor. Sanatçı ve yayın evi standları, sergiler, atölyeler, söyleşiler, imza günleri ve bağımsız yayınların yanı sıra 14 Haziran'da gerçekleşecek Jacuzzi DJ setle İstanbul Comic Sanat Festival 2 gün boyunca çizgi severleri Paris Art'ta davet ediyor. Biletler Biletino ve Paris Best'te.
0: Radyo Eksen'in katkılarıyla.

0: Paribu Art'ta bu hafta.
1: 96.2 Radyo Eksen'de Paribu Art'ın bu haftaki öne çıkan etkinliklerine göz atıyoruz.
2: Sen gelmeden önce her şey manasızdı.
1: Ve Ben Yalnız serisi Suidil'le bu akşam Paribu Art'ta gerçekleşecek. Levent Sevin'in Ve Ben Yalnız serisinden ilhamla hayata geçirilen serinin bu haftaki konuğu Suidil oluyor. Bu performansında enstrüman kullanmadan yalnızca sesiyle şarkılarını yorumlayacak olan Suidil bu akşam 21'de Paribu Art'ta.
2: Artık yok musun söyle.
1: İstanbul Comics and Art Festival bu yıl 9. kez çizgi roman, illüstrasyon, karikatür, fanzin, animasyon ve sokak sanatını aynı çatı altında buluşturmaya hazırlanıyor. Festival 13-14 Haziran tarihlerinde ilk kez Paribu Art'ta gerçekleşecek. Yıllar içinde İstanbul'un bağımsız üretim kültürünün önemli buluşma noktalarından biri haline gelen festival, yayın evleri, bağımsız sanatçılar, çizerler, tasarımcılar ve yaratıcı toplulukları bir araya getirirken ziyaretçilerine yalnızca bir festival deneyimi değil, yaşayan bir kültür alanı sunuyor. Ayrıca Jacuzzi'de DJ setiyle festivalin ikinci gününde yer alacak. İstanbul Comics and Art Festival 13-14 Haziran tarihlerinde Paribu Art'ta. Avrupa Komisyonu yeni Avrupa Bauhaus Festivali 12 Haziran'da Paribu Art ve Katalist İşbirliği ile gerçekleşecek. Mekanın ortak ritmi etkinliği, kent, tasarım, sanat ve yaratıcı toplulukların kesişiminde yeni karşılaşmalar yaratmak için ziyaretçilerini bekliyor. Yeni Avrupa Bauhaus Festivali 12 Haziran'da Paribu Art'ta. Paribu Art etkinlikleriyle ilgili daha fazla bilgiye art.paribu.com adresinden veya Paribu Art Instagram hesabından ulaşabilirsiniz. Biletler için Paribu Pass.
0: Paribu Art sundu.

da yenilere yer vereceğim aralarda söylemiştim. White Denim Oven Palette'la birlikte kaydettiği ve 24 Nisan'da kendi Bandcamp hesaplarından aslında yayınladıkları şarkısıydı. Bella Union etiketiyle de yayınlandı. Drive Trucks dinlediğimiz Oven Palette'la birlikte White Denim'in kaydettiği, piyasaya sürdüğü yeni şarkılardandı. Pearl Jam'le devam edelim şimdi yayına. Not For You sırada. Bu arada programa bana ulaşmak isteyenler için Instagram kullanıyorsanız Gülşah Güray yazın, karşınıza çıkar hesabım. Programa sığdıramadıklarımı da oradan paylaşıyorum. Eğer takip etmek isterseniz ya da bana ulaşmak isterseniz programla alakalı sormak, söylemek istedikleriniz, fikirleriniz, şöyle de bir grup vardı dedikleriniz ya da film, dizi, kitap önerdikleriniz. Ben de oradan öneriyorum. Sizlerin de tabii ki fikirleri, yeni buldukları, beğendikleri her zaman çok değerli, önemli. Oradan benimle paylaşırsanız şahane olur. Devam edelim.

Dün de çalmıştım sanırım, yok pazartesi günü dinlemiştik Love Tempo, Maybe in Another Life şarkısını. Bu Rapture'dan aslında tanıyoruz kendisini. Mate Safer'ın yeni projesi Love Tempo'nun şarkısıydı. 96.2 Radyo Eksen'le dinlediğimiz. Aslında 2024 senesinde single olarak piyasaya sürmüştü bunu ama 2026 çıkışı da diyebiliriz. Çünkü ilk stüdyo albümü There Is A Light'ı Nisan ayında yayınladı. Mate Safer Love Tempo adıyla, işte o albümden bir parçaydı bu dinlediğimiz. In Excess'la da devam ederiz.

0: 23 Ağustos 2026'ya kadar Salt Beyoğlu'nda. Giriş ücretsiz. Ayrıntılı bilgi için saltonline.org.
1: Radyo Eksen'in katkılarıyla.
2: Siz de aracını kolayca satamayacağını sananlardan mısınız? Sanıyorum Bursan Next'te hala duymadınız. Hemen bursannext.com'a girin, aracınızın değerini öğrenin.

0: Uçuş puanlar ne 11'de?
1: Ne istersen ne 11.
2: Hayranlık veren bir deneyime hazır mısınız? Keskin tasarım hatları ve iddialı silüeti, yenilenen teknolojileri, benzersiz Aura yeşili ve hibrit motor seçeneğiyle yeni Peugeot 408 tek kelimeyle wow dedirtiyor. Hayranlık garantili yeni Peugeot 408 deneyimi şimdi tüm yetkili Peugeot satıcılarında sizi bekliyor. Detaylar Peugeot.com.tr'de.
3: Peugeot. Babama çok yakışır dediğiniz tüm ürünler Altın Yıldız Classics'te. Üstelik

0: ailenizin, çalışanlarınızın, hayallerinizin sigortası işletmenizse, işletmenizin sigortası Anadolu Sigorta. COBİ tamamlayıcı sağlık sigortası, iş yeri paket sigortası ve sorumluluk sigortalarıyla COBİ'lerin emeğinin sigortası Anadolu Sigorta. 101 yıldır yanınızda. İş Bankası şubelerinden ve Anadolu Sigorta acentelerinden teklif alabilirsiniz. Detaylı bilgi anadolusigorta.com'da.
1: Pozitif Müziğin sunduğu Gülşah Küre'nin sabah programı devam ediyor.

Jimmy Somerville. 96.2 Radyo Eksen burası. Sabah programı devam ediyor. Herkesin keyfi yerinde umarım. Ona kadar sizlere eşlik edeceğim. Gülşah Güray ben. Safe in These Arms, Jimmy Somerville dinledik. Şimdi I Got You Babe dinleyeceğiz. Bu defa geçtiğimiz günlerde, hiç hatırlamıyorum hangi film ya da diziydi bu şarkıyı duyduğum ama not ettim bir kenara, ben sabah programında çalayım bunu diye. Richard Jacques and Sons of Ace yorumuyla dinliyoruz I Got You Babe. Şimdi Radyo Eksen'de sırada.

şarkı Lemon Twigs son dönem favorilerimizden biri. The Lemon Twigs, Brian ve Michael D'Addario kardeşlerden oluşan bir ikili. The Lemon Twigs, Two or Three dinlediğimiz şarkıları bu seneye ait. 8 Mayıs'ta piyasaya sürdükleri Look For Your Mind albümleri, ki Capture Tracks etiketiyle piyasaya çıkmıştı. Bu albümün 6. stüdyo albümü bu arada grubun, ikinci şarkısıydı Two or Three. Şimdi The Birds'e devam edelim.

Ruti, I'll Be Your Friend dinlediğimiz şarkı. Özellikle Florence and the Machine sevenlerin hoşuna gidebileceğini düşünüyorum ki öyle de devam edeceğiz zaten Florence'la. Bu Ruti Birleşik Krallık çıkışlı indie soul sanatçısı. Soyadını okumaya çalışacağım. Yanlış olursa kusura bakmayın. Ruti Olajugbagbe. Ruti ama ismini kullanıyor. Sahne ismini kullanılıyor. 30 Nisan'da yeni albümünü piyasaya sürdü ve buradan I'll Be Your Friend'de dinlediğimiz şarkısıydı. Florence and the Machine'le dediğim gibi devam ediyoruz şimdi.

0: Pozitif Müziğin sunduğu Gülşah Küray'ın sabah programı devam edecek. Reklam.
1: Yaz zamanı, Daikin Siesta zamanı. Sessizliği ve tasarruf teknolojileriyle Daikin klimalar. Şimdi 36 bin liradan başlayan fiyatlar ve bonusa özel 12 taksit fırsatıyla Daikin bayilerinde.
2: Kimileri için bir yol, bizim için hislerin buluşması. Teknolojisiyle şaşırmak, gücüyle heyecanlanmak, konforuyla rahat etmek. Skoda Superb, çok özel fiyatları ve ÖTV avantajıyla Skoda showroomlarında.
3: Bu şehir müzikle yaşıyor. İKSV 54. İstanbul Müzik Festivali. Festival sponsoru Borusan. İlk notadan beri destekçisiyiz.

0: Haziran ayında alışverişleriniz bankkartla kazanca dönüşsün. Bireysel bankkart kredi kartınızla 1-30 Haziran tarihleri arasında elektronik ve beyaz eşya alışverişlerinizde 7500 TL'ye, mobilya alışverişlerinizde 8500 TL'ye, havayolu bilet alımlarınızda 6000 TL'ye varan bankkart lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve detaylı bilgi Bankart Mobil'de, Bankart.com.tr'de. Bankart, seni düşünür o.
1: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Kaskada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 22 56 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
2: Mutlu yıllar Mutlu Akü. Size de mutlu yollar Erol Evgin.
3: Bir numara Mutlu Akü. Yollarda hep bir numara.
2: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.
3: Mutlu Akü bir numara.
4: Güney Avrupa rotanızı Türk Hava Yolları ayrıcalıklarıyla çizin. Madrid, Paris, Roma ve diğer seçili şehirlere İstanbul çıkışlı gidiş dönüş biletinizi 9-19 Haziran tarihleri arasında alın. 1 Kasım 2026-30 Mart 2027 tarihleri arasında 149 dolardan başlayan fiyatlarla uçun. Detaylı bilgi Türk Hava Yolları mobil uygulaması ve thy.com'da.
5: Babama çok yakışır dediğiniz tüm ürünler Altın Yıldız Klasik'te. Üstelik

son dönem retro tarzda müzik yapan, böyle psikodelik rock pop yapanlardan biri. Los Angeles merkezli Pearl and the Oysters grubun ismi. Space Age Pop da diyorlar yaptıkları, uzay çağı popu da diyorlar yaptıkları müziğe. Juliet Pearl Davis ve Joaquin Pollack. Bu retro pop tarzındaki şarkıları Monkey Mind albümlerinde yer alıyor. 26 Haziran'da yayınlanacak ve bu albümden Do Mood'du bizim dinlediğimiz. Melan Sebastian şimdi sırada.

Yine yeni bir şarkı, bilmiyorum hoşunuza gidiyor mu, böyle aralara sıkıştırdığım, yerleştirdiğim yeniler. Belki de tamamen yeni şarkılardan oluşan ayrı bir program da yapmak gerekebilir ama böyle aralara yerleştirmek daha rahat dinlenebilir gibi hissettiriyor bana. Bilmiyorum siz ne düşünüyorsunuz? Ben olsam öyle tercih ederdim diye böyle yapıyorum yani. Opus King'den I'm a Pretty Showboy. Bu dinlediğimiz şarkı İngiliz post-punk grubu Opus King'in Hideous Ming Records etiketiyle piyasaya çıkartacağı, daha yayınlanmadı, 31 Temmuz'da çıkartacakları I'm a Pretty Showboy şarkısı The Sweet Goodbye albümlerinde yer alıyor. Bizim dinlediğimizde bu parçaydı. Gogol Bordello'yla Tamir Muskat'la kaydettiği, benim çok da hoşuma giden şarkıları Super Rifle'la devam edelim. Bana ulaşabilirsiniz. gulshah.gulay@radioeksen.com e-mail adresinden veya Instagram kullananlar varsa eğer Gulshah Gulay yazın. Karşınıza çıkar hesabım. Buradan da ulaşabilirsiniz. Mesaj gönderebilirsiniz. Sormak, söylemek istediklerinizi buradan bana yazabilirsiniz programla alakalı.

Evet, Pond'un yeni şarkısıydı dinlediğimiz Two Hands 96.2 Radyo Eksen'de. Grup kendi plak şirketi etiketiyle 19 Haziran'da yayınlayacak yeni albümlerini. 11. stüdyo albümü bu olacak. Terrestrials albümlerinin ismi Two Hands'te dinlediğimiz şarkıydı. Grubun solisti Nick Albrook ki daha önce Tame Impala ile çalıyordu. Hatta Kevin Parker da bir ara Pond'la birlikteydi. Neyse, Nick Albrook Pond'la devam ediyor yoluna. Bu Avustralya'daki böyle çok büyük bir yerli aborjin kutsal mağaralarını şirketi genişletmek için madencilik devinin havaya uçurması üzerine yazdığı bir şarkı olduğunu açıklamıştı bu dinlediğimiz Two Hands'i. Dediğim gibi 19 Haziran'da albümün tamamını elde edebileceğiz. Pond ardından bahsetmişken Tame Impala'dan devam edelim Dracula'yla.

96.2 Radyo Eksen. Radyo Eksen. Rock'n'roll'un büyülü sesi Chris Isaak 20 Haziran'da Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava sahnesinde.

0: lo-fi müziğin efsane ismi Mac DeMarco 2 Temmuz'da, İngiliz alternatif rock sahnesinin Brit Awards ödüllü grubu Wolf Alice ise 15 Temmuz'da Küçük Çiftlik Park'ta sahnede. Epifoni organizasyonuyla gerçekleşecek konserlerin biletleri satışta.
1: Radyo Eksen'in katkılarıyla.
2: Pozitif Müziğin sunduğu Gülşah Küre'nin sabah programı devam edecek.
1: Reklam.
3: Yaz zamanı, Daikin Siesta zamanı. Sessizliği ve tasarruf teknolojileriyle Daikin klimalar, şimdi 36 bin liradan başlayan fiyatlar ve bonusa özel 12 taksit fırsatıyla

oluyor. Maksimumlular 10.000 TL'ye varan maksi puan kazanıyor. İş Cep'ten veya Maksimum Mobil'den 25. yıl kampanyasına katılın. Haziran ayı boyunca Maksimum kartınızla seçili sektörlerden yapacağınız alışverişlerinizde 10.000 TL'ye varan maksi puan kazanın. 25. yılda yıl boyu devam eden sürprizler ve maksi puanlar için takipte kalın. Ayrıntılı bilgi İş Cep ve Maksimum Mobil'de.

Hayattan keyif almak için bir fincan Davidoff kahve yeter. Özenle harmanlanan kahve çeşitlerinin eşsiz lezzetleri anı sana bırakır. Davidoff, daha fazlasını istemeye değer.

0: yaz Neon1'de herkes Ultra Premium Plus. Bedava kargo, toplam 1000 TL'ye katlanan kupon ve %3 geri kazandıran uçuş puanlar Neon1'de.
1: Ne istersen Neon1.
2: Haziran ayında alışverişleriniz Bankart'la kazanca dönüşsün. Bireysel Bankart kredi kartınızla 1-30 Haziran tarihleri arasında elektronik ve beyaz eşya alışverişlerinizde 7500 TL'ye, mobilya alışverişlerinizde 8500 TL'ye, havayolu bilet alımlarınızda 6000 TL'ye varan Bankart lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve detaylı bilgi Bankart Mobil'de, Bankart.com.tr'de. Bankart, seni düşünür o.
3: Çarpıcı tasarım, panoramik açılabilir cam tavan, Citroen Advanced Comfort koltuklarla yepyeni bir SUV deneyimi. Rüya değil, bu yeni Citroen C5 Aircross, hibrit seçeneğiyle 2.375.000 TL'den başlayan fiyatlarla. Yeni Citroen C5 Aircross, rüya gerçeğe dönüştü.
4: Bursa Next'ten her marka ve model araç alabileceğinizi biliyor muydunuz? Şimdi biliyorsunuz. Detaylar bursanext.com'da.
5: Ailenizin, çalışanlarınızın, hayallerinizin sigortası işletmenizse, işletmenizin sigortası Anadolu Sigorta. KOBİ tamamlayıcı sağlık sigortası, iş yeri paket sigortası ve sorumluluk sigortalarıyla KOBİ'lerin emeğinin sigortası Anadolu Sigorta. 101 yıldır yanınızda. İş Bankası şubelerinden ve Anadolu Sigorta acentelerinden teklif alabilirsiniz. Detaylı bilgi anadolusigorta.com'da.
6: Hakan abi ve milli takımdaki tüm abilerim, siz çok çok uzaktasınız. Ama biliyorum, sesimizi duyacaksınız. Bu şarkımız size gelsin.

0: Sel millilerin yanında. Haydi milliler.
1: Sonunda zaferi görmek istiyoruz.
2: Pozitif Müziğin sunduğu Gülşah Küre'nin sabah programı devam ediyor.

Sunday to Say Something. Bu Seattle'lı bir sanatçı kendisi Sarah Cahoon ve Mayıs ayında Sub Pop Records'un etiketiyle piyasaya sürdüğü şarkısıydı dinlediğimiz Say Something. Daha önce Band of Horses'la da çalışmıştı. İlk albümlerinde çalışmıştı kendisi. Ve 8 yıl aradan sonra geri dönüş şarkısı da Say Something'di Sarah Cahoon'un. Ben Courtney Barnett'e çok benzetiyorum. Çok arka arkaya dinlendiği zaman kıymetli olduğunu düşünüyorum. O yüzden şöyle devam ediyorum yayına.

0: Güray yayında. Yılın en sevdiğim zamanı geldi. Deniz sıcaklıkları yükseldi. Benim ETS tatilim hazır. Peki ya seninki? Sen de gel ETS'ye, yaza özel fırsatlarla otelini seç, yerini ayırt. Kafan rahat yola çık. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: ETS sizin için seçti.

Tori Amos yeni albüm piyasaya sürdüğünü daha önce de söylemiştim programlardan birinde. 1 Mayıs'ta Universal Music etiketiyle yeni albümü Times of Dragons piyasaya çıktı ve bu albümde yer alan şarkılardan da Santa Teresa dinlediğimiz 96.2 Radyo Eksen'deydi. Şimdi Aaron'la devam ediyoruz yine.

0: 96.2
1: Radyo Eksen.
2: Positive Vibrations 13 Haziran'da bonus park ormana dönüyor. Program belli oldu. Kasabian, Tudor Cinema Club, Şezil ve arkadaş ağaçlar arasında doğayla iç içe bir günde sizi bekliyor. Biletler Biletix, Paso ve Bu Bilette. Organizasyon Pozitif.
3: Radyo Eksen'in katkılarıyla.
4: Pozitif Müziğin sunduğu Gülşah Küray'ın sabah programı devam edecek.
3: Reklam.
5: Bu şehir müzikle yaşıyor. İKSV 54. İstanbul Müzik Festivali. Festival sponsoru Borusan. İlk notadan beri destekçisiyiz.
6: Maksimum Gençlik Festivali 13 Haziran'da İstanbul Maksimum Unique açık havada kaldığı yerden devam ediyor. Maksimum Gençliler festivale hediye biletleriyle katılıyor. Athena, Motive, Selin ve Hey Douglas'ın sahne alacağı festivalde doyasıya eğlence seni bekliyor. Sen de hemen iş cepten Maksimum Genç kredi kartına başvur. Bana bunlarla gelin diyeceğin bu festivale hediye biletinle katılma fırsatını kaçırma. Organizasyon BKM, Biletler, Biletix, Bu Bilet, Passo ve biletini aldı. Ayrıntılı bilgi maksimumgenç.com.tr'de.
7: Bu banka benim.
8: Vakıf katılımla günün kazananı Mehmet Bey.
9: Dün bir ödeme geldi. Boşta durmasın dedim. Hop attım günlük hesaba. İyi ki de öyle yapmışım. Bugün toptancı ödemesi çıkmasın mı? Çektim günlük hesaptan, hallettim. E vade de bozulmuyor.
10: Finansal özgürlük budur işte.
8: Siz de vakıf katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf katılım.
11: Performans arıyorsan Opet'te duracaksın. Aradığın ne varsa buldun Opet'te bulacaksın.
12: Sıradaki şarkı Hep İcin'den pazar günü bile hasar ödemesi dileyenlere geliyor.
13: Hep iyi hizmet, hep iyi fiyata, hep iyi sigorta.
14: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
15: Haziran ayında alışverişleriniz Bankart'la kazanca dönüşsün. Bireysel Bankart kredi kartınızla 1-30 Haziran tarihleri arasında elektronik ve beyaz eşya alışverişlerinizde 7500 TL'ye, mobilya alışverişlerinizde 8500 TL'ye, havayolu bilet alımlarınızda 6000 TL'ye varan Bankart lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve detaylı bilgi Bankart Mobil'de, Bankart.com.tr'de. Bankart, seni düşünür o.
16: Babama çok yakışır dediğiniz tüm ürünler Altın Yıldız Classics'te. Üstelik 2 ve üzeri alımlarda net %50 indirim fırsatıyla mağazalarda ve altınyıldızclassics.com'da.
4: Pozitif Müziğin sunduğu Gülşah Küray'ın sabah programı devam ediyor.

Evet, 92 Radyo Eksen'de bugün de programın sonuna geldik. Umarım herkes için keyifli ve güzel bir program olmuştur. Gülşah Güray ben. Bana ulaşmak isterseniz eğer Instagram kullanıyorsanız oradan Gülşah Güray yazdığınızda karşınıza çıkan hesaptan gulshah.guray@radioeksen.com e-mail adresinden ulaşabilirsiniz eğer isterseniz. Yarın sabah saat 7'de tekrar görüşmek üzere. İyi bakın kendinize. Hoşçakalın.

0: Maksimum Gençlik Festivali 13 Haziran'da İstanbul Maksimum Unique Açık Hava'da kaldığı yerden devam ediyor. Maksimum Gençliler festivale hediye biletleriyle katılıyor. Athena, Motive, Selin ve Hey Douglas'ın sahne alacağı festivalde doyasıya eğlence seni bekliyor. Sen de hemen iş cepten Maksimum Genç kredi kartına başvur. Bana bunlarla gelin diyeceğin bu festivale hediye biletinle katılma fırsatını kaçırma. Organizasyon BKM, biletler, biletix, bu bilet, Passo ve biletini aldı. Ayrıntılı bilgi maksimumgenç.com.tr'de.
1: Bu banka benim.
2: Babama çok yakışır dediğiniz tüm ürünler Altın Yıldız Classics'te. Üstelik 2 ve üstelik.

0: 96.2 Radyo Eksen.
1: Ders çalışırken kendini tazele.
2: Çivo Gold Selection bu şarkıyı senin için seçti.

0: 96.2 Radyo Eksen. Radyo Eksen. %100 müzik rock tarihinde bugünü sunar.
1: 11 Haziran 1969. Beatles, The Ballad of John and Yoko ile İngiltere Single'lar listesinde birinci sıraya yerleşti.

0: %100 müzik rock tarihinde bugünü sundu.
1: Radyo Eksen'de yayın az sonra devam edecek.
2: Radyo Eksen.
1: Reklam.
3: Salt'ın güncel sergisi Barajdan Sızanlar, Doğu Akdeniz'den Körfez bölgesine uzanan bir coğrafyada arazi, hafıza ve arşiv arasındaki ilişkilerin izini sürüyor. Barajdan Sızanlar, 23 Ağustos 2026'ya kadar Salt Beyoğlu'nda. Giriş ücretsiz. Ayrıntılı bilgi için saltonline.org.
1: Radyo Eksen'in katkılarıyla.

0: Günün kazananı Elif Hanım.
1: Birikim yapmak yetmiyor.
2: Değerlendirmek de lazım.
3: Piyasaları takip et. Bunu al, şunu sat. Bu kadar mesai harcayamam ben. Günlük hesapla kafam rahat. Günün sonunda hep kazançlı çıkıyorum.
0: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.
4: Smokin bizim işimiz. Altın Yıldız Classics.
5: Ailenizin, çalışanlarınızın, hayallerinizin sigortası işletmenizse, işletmenizin sigortası Anadolu Sigorta. COBİ tamamlayıcı sağlık sigortası, iş yeri paket sigortası ve sorumluluk sigortalarıyla COBİ'lerin emeğinin sigortası Anadolu Sigorta. 101 yıldır yanınızda. İş Bankası şubelerinden ve Anadolu Sigorta acentelerinden teklif alabilirsiniz. Detaylı bilgi anadolusigorta.com'da.
6: Radyo Eksen'de yayın kaldığı yerden devam ediyor. 96.2.

0: 96.2 Radyo Esen. Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi ETSTur.com'da.
1: ETS sizin için seçti.

0: 96.2
1: Radyo Esen.
2: Rock'n'roll'un büyülü sesi Chris Isaak 20 Haziran'da Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava sahnesinde.

0: lo-fi müziğin efsane ismi Mac DeMarco 2 Temmuz'da, İngiliz alternatif rock sahnesinin Brit Awards ödüllü grubu Wolf Alice ise 15 Temmuz'da Küçük Çiftlik Park'ta sahnede. Epifoni organizasyonuyla gerçekleşecek konserlerin biletleri satışta.
1: Radyo Eksen'in katkılarıyla. 96.2
2: Radyo Eksen.

0: 96.2 Radyo Eksen. Pozitif Müziğin sunduğu Gülşah Güray'ın sabah programı hafta içi her gün 7-10 arası Radyo Eksen'de.
1: Radyo Eksen'de yayın az sonra devam edecek.
2: Radyo Eksen.
1: Reklam.

0: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
1: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
2: Bir kadın olarak sağlığımı da, güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
3: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
2: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
4: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

0: Haziran ayında alışverişleriniz Bankart'la kazanca dönüşsün. Bireysel Bankart kredi kartınızla 1-30 Haziran tarihleri arasında elektronik ve beyaz eşya alışverişlerinizde 7500 TL'ye, mobilya alışverişlerinizde 8500 TL'ye, havayolu bilet alımlarınızda 6000 TL'ye varan Bankart lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve detaylı bilgi Bankart Mobil'de, Bankart.com.tr'de. Bankart, seni düşünür o.
1: Radyo Eksen'de yayın kaldığı yerden devam ediyor. 96.2
2: Radyo Eksen'de.

0: 96.2 Radyo Eksen.
1: İstanbul Comic Sanat Festival 13-14 Haziran'da 9. edisyonuyla Dream Says Machine organizasyonuyla çizgi kültürünün meraklılarını Paris Art'ta bir araya getiriyor. Sanatçı ve yayın evi standları, sergiler, atölyeler, söyleşiler, imza günleri ve bağımsız yayınların yanı sıra 14 Haziran'da gerçekleşecek Jacuzzi DJ setle İstanbul Comic Sanat Festival 2 gün boyunca çizgi severleri Paris Art'a davet ediyor. Biletler Biletino ve Paris Bupest'te.
0: Radyo Eksen'in katkılarıyla. 96.2 Radyo Eksen.

11 Haziran Perşembe, herkese güzel bir gün diliyorum. Gülşah Turgut ben, 16.7 Radyo Eksen'de eşlik edeceğim sizleri hafta içi her gün olduğu gibi. Prodüktörlüğünü Nile Rodgers'ın üstlendiği Super One Soundtrack albümünden Carly Simon ve Why açtı bugünkü programı. Bu albüme ismini veren şarkıyla devam ediyoruz. Chic ve Super One.

Paul Weller'ın The Jam'dan sonra kurduğu grubu The Style Council ve 1984 senesine ait single'ları Shut the Top takibinde yine 80'lerin ilk yarısından New Order klasiği Ceremony Radio X'andaydı. 2021 yılında dağılan Chromatics ile devam edeceğiz. 2019 senesine ait 6. albümlerine ismini veren şarkıydı. Closer to Grey.

0: motivasyon pozitif. Radyo Eksen'in katkılarıyla. Paribu Art'ın sunduğu Gülşah Turgut'un programı devam edecek. Reklam.
1: Salt'ın güncel sergisi Barajdan Sızanlar, Doğu Akdeniz'den Körfez bölgesine uzanan bir coğrafyada arazi, hafıza ve arşiv arasındaki ilişkilerin izini sürüyor. Barajdan Sızanlar, 23 Ağustos 2026'ya kadar Salt Beyoğlu'nda. Giriş ücretsiz. Ayrıntılı bilgi için saltonline.org.
0: Radyo Eksen'in katkılarıyla.
2: Güney Avrupa rotanızı Türk Hava Yolları ayrıcalıklarıyla çizin. Madrid, Paris, Roma ve diğer seçili şehirlere İstanbul çıkışlı gidiş dönüş biletinizi 9-19 Haziran tarihleri arasında alın. 1 Kasım 2026, 30 Mart 2027 tarihleri arasında 149 dolardan başlayan fiyatlarla uçun. Detaylı bilgi Türk Hava Yolları mobil uygulaması ve thy.com'da.
3: Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
4: Evimin karşısında yangın çıktı. Acil itfaiye istiyorum.
5: Trafik kazası yaptım. Araçtan çıkamıyorum.
6: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor. Acil ambulans lazım.
7: Hattan ayrılmayın. Sizi yönlendiriyorum.
8: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112.
9: Haziran ayında alışverişleriniz Bankart'la kazanca dönüşsün. Bireysel Bankart kredi kartınızla 1-30 Haziran tarihleri arasında elektronik ve beyaz eşya alışverişlerinizde 7500 TL'ye, mobilya alışverişlerinizde 8500 TL'ye, havayolu bilet alımlarınızda 6000 TL'ye varan Bankart lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve detaylı bilgi Bankart Mobil'de, Bankart.com.tr'de. Bankart, seni düşünür o.

İki sene önce yayınladığı My Method Actor isimli üçüncü albümünde yer almıştı Nilüfer Yanya ve Like I Say I Run Away Radyo X'andaydı. Levent Sevin'in Ve Ben Yalnız serisi Paribart'a devam ediyor. Bu akşam Su İdil konu olacak. Hiçbir enstrüman kullanmadan yalnızca sesiyle şarkılarını seslendirecek Su İdil bu özel performansında. Ve şimdi size vereceğimiz numaradan bize ulaşan ilk 3 dinleyicimiz bu akşamki Su İdil performansına çift kişilik davetiye kazanacak. Paribart'ta gerçekleşecek. Bunun için aramanız gereken numara 0212 304 06 64. 0212 304 06 64. Lava La Rue ile devam ediyoruz. İngiliz müzisyenin geçtiğimiz aylarda yayınladığı Do You Know Everything isimli yeni EP'sinden Scratches.

0: 96.2
1: Radyo Eksen. Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi ETSTur.com'da.
2: ETS sizin için seçti.

Los Angeles merkezli sanatçı Frankie Beany'nin geçen sene hayata geçirdiği projesi Supermodel Radio X'deydi. Geçtiğimiz sonbaharda ilk EP'sini yayınlamıştı. Bu EP'sinden dinlediniz Your House. 19 sene öncesinden LCD Sound System şarkısı var sırada. Sound of Silver isimli ikinci albümlerinden Someone Great.

İkinci albümleri Bingo yarın itibariyle yayında olacak. Kanadalı topluluk La Security ve yeni albümlerinden Deny Rabbix Sunday'di. Kathleen Hanna öncülüğünde Killa Tigre ile devam ediyoruz. 2004 yılında gelen son albümleri This Island'da yer almıştı. After Dark.

Topluluk Panic Shack Radyo Eksan'daydı. Geçen sene çıkardıkları ilk albümlerinden paylaştıkları bir single'dı. Tellman Lewis. Brighton'dan bir grup Lime Garden var sırada. Onlar da geçtiğimiz ay Maybe Not Tonight ismini taşıyan ikinci albümlerini piyasaya sürdüler. Yeni Lime Garden şarkılarından All Bad Parts.

0: 96.2
1: Radyo Eksen. Spor sonrası kendini kahveyle tazele.
2: Çivo Gold Selection bu şarkıyı senin için seçti.

Derinlemesine dalan yeni Off Montreal albümü geçtiğimiz cuma yayınlandı. Bir ayrılığın ardından gelen Ethermet isimli yeni Off Montreal albümünden bir şarkıydı. Already Dreaming. Mac DeMarco var sırada, Kanadalı müzisyen. Bu sene 10 yıllık bir aranın ardından yeniden ülkemizi ziyaret edecek. 2 Temmuz'da Küçük Çiftlik Park'ta sahne alacak Mac DeMarco. Two isimli ilk albümünden bir şarkıyla devam ediyoruz. Dreaming. Dreaming.

0: lo-fi müziğin efsane ismi Mac DeMarco 2 Temmuz'da, İngiliz alternatif rock sahnesinin Brit Awards ödüllü grubu Wolf Alice ise 15 Temmuz'da Küçük Çiftlik Park'ta sahnede. Epifoni organizasyonuyla gerçekleşecek konserlerin biletleri satışta.
1: Radyo Eksen'in katkılarıyla. Paribu Art'ın sunduğu Gülşah Turgut'un programı devam edecek. Reklam.
2: Yaz zamanı, Daikin Siesta zamanı. Sessizliği ve tasarruf teknolojileriyle Daikin klimalar. Şimdi 36 bin liradan başlayan fiyatlar ve bonusa özel 12 taksit fırsatıyla.

0: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Kaskada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
1: Ailenizin, çalışanlarınızın, hayallerinizin sigortası işletmenizse, işletmenizin sigortası Anadolu Sigorta. KOBİ tamamlayıcı sağlık sigortası, iş yeri paket sigortası ve sorumluluk sigortalarıyla KOBİ'lerin emeğinin sigortası Anadolu Sigorta. 101 yıldır yanınızda. İş Bankası şubelerinden ve Anadolu Sigorta acentelerinden teklif alabilirsiniz. Detaylı bilgi anadolusigorta.com'da.
2: Paribu Art'ın sunduğu Gülşah Turgut'un programı devam ediyor.

80'lerin ilk yarısında varlık gösteren İskoç grup The Wake ve Pale Spectre adlı eksendeydi. Los Angeles merkezli müzisyen Madeline BB projesi Slippers var sırada. Geçtiğimiz hafta yayınladığı Slippers 8 isimli yeni albümünden Once for Everyone.

2023 çıkışlı O Monolith isimli ikinci albümünde yer almıştı Squid ve Swing in a Dream. Stone Roses'la devam edeceğiz yine 1989 senesine ait ilk albümlerinden Shoot You Down.

91 tarihli kült albümleri Scream ve Delica'nın şarkılarından The Primal Scream ve Don't Fight It, Feel It. Honey Dijon var sırada. Amerikalı prodüktör Nisan ayında The Nightlife ismini taşıyan 3. albümünü yayınladı. Bu albümünde Gabriels grubunun solisti Jacob Lusk eşlik ettiği şarkısı Satisfied. And we get to rock this with honor. I'm black like my granddaddy and my great-great-great-great-grandma.

0: %100 müzik rock tarihinde bugünü sunar.
1: 11 Haziran 1966 The Rolling Stones Painted Black ile 2 hafta kaldığı Amerika Singles'lar listesinde 1 numaraya yükseldi.

0: %100 müzik rock tarihinde bugünü sundu.
1: Haribo Art'ın sunduğu Gülşah Turgut'un programı devam edecek. Reklam.
2: Yaz zamanı, Daikin Siesta zamanı. Sessizliği ve tasarruf teknolojileriyle Daikin klimalar. Şimdi 36 bin liradan başlayan fiyatlar ve bonusa özel 12 taksit fırsatıyla...

topluyor. Maksimum dolar 10.000 TL'ye varan maksi puan kazanıyor. İş cepten veya maksimum mobilden 25. yıl kampanyasına katılın. Haziran ayı boyunca maksimum kartınızla seçili sektörlerden yapacağınız alışverişlerinizde 10.000 TL'ye varan maksi puan kazanın. 25. yılda yıl boyu devam eden sürprizler ve maksi puanlar için takipte kalın. Ayrıntılı bilgi İş Cep ve Maksimum Mobil'de.

0: Unity Vibrations 13 Haziran'da bonus park ormana dönüyor. Program belli oldu. Kasabian, Tudor Cinema Club, Shazil ve arkadaş ağaçlar arasında doğayla iç içe bir günde sizi bekliyor. Biletler Biletix, Paso ve Bu Bilette. Organizasyon pozitif. Radyo Eksen'in katkılarıyla.
1: 96.2
2: Radyo Eksen.

Geçen ay çıkardıkları Easy EP isimli yeni EP'lerinden paylaştıkları bir single. Norveçli ikili Smurfs ve Spring Summer. Gülşah Turgut ben, yarın 13 itibariyle yeniden burada olacağım. Bugünün kapanışını 35 sene öncesinden My Bloody Valentine şarkısı yapıyor. Loveless albümlerinden Only Shallow. Hoşçakalın.

96.2 Radyo Eksen. Radyo Eksen. Paribu Art'ın sunduğu Gülşah Turgut'un programı sona erdi.

Herkese merhaba. Radyo Eksen burası. Günlerden Perşembe 11 Haziran. Saat 8'e dek her zaman olduğu gibi ben Güven yayındayım. Bugünkü programa Kurt Weill ile başladık. Şu sıralar yeni albümüyle gündemde Weill. Biz ondan bir hit single Pretty Pimpin'i dinledik. Ardından David Bowie klasiği radyolarınızda Heroes.

Southside Lake Sound'deydi. Moby takiben kısa bir ara vermeden önce bugünkü program Gorillaz'la devam ediyor. Videosu da hala hafızalarımızda. 96.2'de şimdi Stylo.

0: Güven Yıldız'ın sunduğu %100 müzik devam edecek. Reklam. Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto
1: Ekspertiz. Bu şehir müzikle yaşıyor. İKSV 54. İstanbul Müzik Festivali. Festival sponsoru Borusan. İlk notadan beri destekçisiyiz.
2: Babama çok yakışır dediğiniz tüm ürünler Altın Yıldız Classics'te. Üstelik 2 ve üzeri alımlarda net %50 indirim fırsatıyla mağazalarda ve...

0: maksimum 25 yaşında, avantajlar Haziran ayında. 1-30 Haziran tarihleri arasında maksimum ticari kredi kartınız ve ticari bankamatik kartınızla yapacağınız harcamalarınızda toplamda 7500 TL'ye varan maksi puan fırsatını kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi İşcep ve işbank.com.tr'de.
1: Benim bankam İş Bankası.
2: Güven Yıldız'ın sunduğu %100 müzik devam ediyor.

0: 96.2 Radyo Esen.
1: Yılın en sevdiğim zamanı geldi. Deniz sıcaklıkları yükseldi. Benim ETS tatilim hazır. Peki ya seninki? Sen de gel ETS'ye, yaza özel fırsatlarla otelini seç, yerini ayırt. Kafan rahat yola çık. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: ETS sizin için seçti.

The Black Crowes'dan dinledik. Grup 2019 yılında yeniden bir araya geldikten sonra 2024 ilkbaharında Happiness Bastards albümlerini yayınlamıştı. Dinlediğimiz kayıt Wanting and Waiting bu albümden. Eksende şimdi Mumford & Sons ve The Wolf.

0: Babama çok yakışır dediğiniz tüm ürünler Altın Yıldız Classics'te. Üstelik 2 ve üzeri alımlarda net %50 indirim fırsatıyla mağazalarda ve altınyıldızclassics.com'da.
1: Vakıf katılımla günün kazananı Ahmet Bey.
2: Çok şükür kira gelirimiz var. Geldiği gibi atarım günlük hesaba.
3: Her gün kazandırır.
2: Lazım olduğunda hemen çekerim.
3: Pasif gelire aktife çeviriyorum yani. Kazanç üstüne kazanç gibi.
1: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.
4: Güven Yıldız'ın sunduğu %100 müzik devam ediyor.

proyeksiyet divay komer direktan millet to the rescue forever albümünden onu önce yayınlanmıştı. Static Punish'ın Verzicha Cry and No City's Left.

The Stranglers kariyerinin ilk günlerinden, hatta grubun ilk albümlerinden de dinlediğimiz Hanging Around. Burası Radyo Eksen. 8'e dek ben Güven yayındayım. Şimdi biraz daha eskilere The Doors'la dönüyoruz. Break On Through. You know

İngiliz müziğinin daha çok icraatlarıyla ön planda olan gruplarından biri Doors. Radyo Eksen 96.2'de The Universal Want albümlerinden dinledik. Tüm şarkıların vokalinde ilk kez bu albümde Jimmy Goodwin yer almıştı. Kısa bir ara vermeden önce Liam Gallagher'la devam ediyoruz. For What It's Worth.

0: 96.2
1: Radyo Eksen.
0: %100 müzik rock tarihinde bugünü sunar.
1: 11 Haziran 1969 Beatles, The Ballad of John and Yoko ile İngiltere Single'lar listesinde birinci sıraya yerleşti.

0: %100 Müzik rock tarihinde bugünü sundu. Güven Yıldız'ın sunduğu %100 Müzik devam edecek. Reklam.
1: Ne? Kredi kartını 12 taksitle ikinci el otomobil ve motosiklet mi? Detaylar borusannext.com'da. Borusan Next. Erol Bey, yıllar da geçse sahnede enerjisi hiç azalmayan, hep mutlu bir Erol Evgin görüyoruz. Sırrınız nedir?
2: Elbette sevenlerim. Onların sevgisi bana enerji veriyor. Ne mutlu bana.
3: Erol Evgin sevenlerinin kalbinde nasıl bir numaraysa, Mutlu Akü'de araçların kalbinde hep bir numara. 80 yılda geçse ne mutlu bize.
4: Bir numara Mutlu Akü, yıllardır hep bir numara.
3: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.
4: Mutlu Akü bir numara.
5: Babama çok yakışır dediğiniz tüm ürünler Altın Yıldız Classics'te. Üstelik 2 ve üzeri alımlarda net %50 indirim fırsatıyla mağazalarda ve altınyıldızclassics.com'da.
6: Haziran ayında alışverişleriniz bankkartla kazanca dönüşsün. Bireysel bankkart kredi kartınızla 1-30 Haziran tarihleri arasında elektronik ve beyaz eşya alışverişlerinizde

0: Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 22 56 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
1: Şehir, zaman, yoğunluk hep devam eder. Hayattan keyif almak için bir fincan Davidoff kahve yeter. Özenle harmanlanan kahve çeşitlerinin eşsiz lezzetleri anı sana bırakır. Davidoff, daha fazlasını istemeye değer.
2: Hayranlık veren bir deneyime hazır mısınız? Keskin tasarım hatları ve iddialı silüeti, yenilenen teknolojileri, benzersiz Aura yeşili ve hibrit motor seçeneğiyle yeni Peugeot 408 tek kelimeyle wow dedirtiyor. Hayranlık garantili yeni Peugeot 408 deneyimi şimdi tüm yetkili Peugeot satıcılarında sizi bekliyor. Detaylar Peugeot.com.tr'de.
3: Peugeot. Hakan abi ve milli takımdaki tüm abilerim, siz çok çok uzaktasınız. Ama biliyorum, sesimizi duyacaksınız. Bu şarkımız size gelsin.

0: Avrupa yolunda 86 milyon artı Turkcell millilerin yanında. Haydi milliler.
1: Sonunda zaferi görmek istiyoruz.
2: Güven Yıldız'ın sunduğu %100 müzik devam ediyor.

0: Güven Yıldız'ın sunduğu %100 müzik devam edecek. Reklam.
1: A ve B noktası. Kimileri için bir yol, bizim için hislerin buluşması. Teknolojisiyle şaşırmak, gücüyle heyecanlanmak, konforuyla rahat etmek. Skoda Superb. Çok özel fiyatları ve ÖTV avantajıyla Skoda showroomlarında.
2: Siz de aracını kolayca satamayacağını sananlardan mısınız? Sanıyorum Bursan Next'te hala duymadınız. Hemen bursannext.com'a girin, aracınızın değerini öğrenin. Bursan Next.
3: Umran Oto Ekspertiz. Vakıf katılımla günün kazananı Gülşen Hanım.
4: Bugün maaş günü. Kredi kartı ödemem yarın. Bir gün bir gündür. Borçta duracağına günlük hesapta dursun dedim. Kısa günün kârı.
3: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.
5: Performans arıyorsan Opet'te duracaksın. Aradığın ne varsa buldun, Opet'te bulacaksın.
6: Haziran ayında alışverişleriniz Bankart'la kazanca dönüşsün. Bireysel Bankart kredi kartınızla 1-30 Haziran tarihleri arasında elektronik ve beyaz eşya alışverişlerinizde 7500 TL'ye, mobilya alışverişlerinizde 8500 TL'ye, havayolu bilet alımlarınızda 6000 TL'ye varan Bankart lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve detaylı bilgi Bankart Mobil'de, Bankart.com.tr'de. Bankart, seni düşünür o.
7: Çarpıcı tasarım, panoramik açılabilir cam tavan, Citroen Advanced Comfort koltuklarla yepyeni bir SUV deneyimi. Rüya değil, bu yeni Citroen C5 Aircross, hibrit seçeneğiyle 2 milyon 375 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Yeni Citroen C5 Aircross, rüya gerçeğe dönüştü.
8: Şehir, zaman, yoğunluk hep devam eder. Hayattan keyif almak için bir fincan Davidoff kahve yeter. Özenle harmanlanan kahve çeşitlerinin eşsiz lezzetleri anı sana bırakır. Davidoff, daha fazlasını istemeye değer.
9: Babama çok yakışır dediğiniz tüm ürünler Altın Yıldız Classics'te. Üstelik 2 ve üzeri alımlarda net %50 indirim fırsatıyla mağazalarda ve altınyıldızclassics.com'da.
10: Mutlu yıllar Mutlu Akü. Size de mutlu yollar Erol Evgin.
11: Bir numara Mutlu Akü. Yollarda hep bir numara.
10: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.
11: Mutlu Akü bir numara.
0: Güven Yıldız'ın sunduğu %100 müzik devam ediyor.

Burası Radyo Eksen 96.2 saat 8'e dek ben Güven yayındayım. James Dean Bradfield'ın kanser hastası olan annesine yazdığı bir şarkı. Ocean Spray'i Radyo Eksen 96.2'de dinledik. Bu saatin kapanışını yine adadan bir grup Stereophonics yapacak. Local Boy in the Photograph.

0: 96.2 Radyo Eksen. Radyo Eksen. Haribo Art'ta bu hafta.
1: 96.2 Radyo Eksen'de Paribu Art'ın bu haftaki öne çıkan etkinliklerine göz atıyoruz.
2: Sen gelmeden önce her şey manasızdı.
1: Ve Ben Yalnız serisi Suidil'le bu akşam Paribu Art'ta gerçekleşecek. Levent Sevin'in Ve Ben Yalnız serisinden ilhamla hayata geçirilen serinin bu haftaki konuğu Suidil oluyor. Bu performansında enstrüman kullanmadan yalnızca sesiyle şarkılarını yorumlayacak olan Suidil bu akşam 21'de Paribu Art'ta.
2: Artık yok musun söyle.
1: İstanbul Comics and Art Festival bu yıl 9. kez çizgi roman, illüstrasyon, karikatür, fanzin, animasyon ve sokak sanatını aynı çatı altında buluşturmaya hazırlanıyor. Festival 13-14 Haziran tarihlerinde ilk kez Paribu Art'ta gerçekleşecek. Yıllar içinde İstanbul'un bağımsız üretim kültürünün önemli buluşma noktalarından biri haline gelen festival, yayın evleri, bağımsız sanatçılar, çizerler, tasarımcılar ve yaratıcı toplulukları bir araya getirirken ziyaretçilerine yalnızca bir festival deneyimi değil, yaşayan bir kültür alanı sunuyor. Ayrıca Jacuzzi'de DJ setiyle festivalin ikinci gününde yer alacak. İstanbul Comics and Art Festival 13-14 Haziran tarihlerinde Paribu Art'ta. Avrupa Komisyonu yeni Avrupa Bauhaus Festivali 12 Haziran'da Paribu Art ve Katalist İşbirliği ile gerçekleşecek. Mekanın ortak ritmi etkinliği, kent, tasarım, sanat ve yaratıcı toplulukların kesişiminde yeni karşılaşmalar yaratmak için ziyaretçilerini bekliyor. Yeni Avrupa Bauhaus Festivali 12 Haziran'da Paribu Art'ta. Paribu Art etkinlikleri ile ilgili daha fazla bilgiye art.paribu.com adresinden veya Paribu Art Instagram hesabından ulaşabilirsiniz. Biletler için Paribu Pass.
0: Paribu Art sundu.

Amerika'nın yanı sıra birçok Avrupa ülkesi ve Avustralya'da da single'lar listesinin bir numarasına çıkmış bir Kings of Leon şarkısı dinledik. Only by the Night albümlerindendi. Radyo Eksen 96.2'de Use Somebody. 8'e dek ben Güven yayındayım. Bugünkü program Interpol'le devam ediyor. Tony.

İstanbul Sera Festival 13 Haziran'da Kuzul Disno'yla Dilin Kesme Organizasyonu'yla Çizgi Kültür Akanı Kubar bir araya getir. Sanatçı Yenevi Antlı, Serdar, Öller, Söyliler, İmza İneri Bağımsız Yayınları'nın 14 Haziran gerçekleşecek Kuzul Dijik Sera İstanbul Konu Artifal 2 gün boyunca Çitevel Parı Patat ediyor. Biler Bilti Yunus Parı Bilsi'de.

0: 그 틀림마다 오우역 해머와 해미가라지 해오이타시 해존진 해머나 그 틀림
1: Hoş bir müzik yaşı. İlk ası ve ilk önce İstanbul Müzik Kuvayı. Festival sponsoru Bogan. İlk notam bir destekçisiz. Sıkılmışız. Ali Yıldız Klasik.
2: Sıradaki şarkı hep cinden geliyor. Zayıptığın akşam hatırı ödem.

0: Kendi fırsıyla mağazarda 6 yıl kredi stok takıda.
1: Faizi çalanlarınızın hallerinizin sigorta işletmenize hepinizin sigortası Anadolu Sigorta. COBİ pahamlık ıslık sigorta, kişiye paket sigortası ve sorumluluk sigortalıyla COBİ dinlemeyin sigorta Anadolu Sigorta. 101 yıldır yanınızda. İş şirkası şubelerinden Anadolu Sigorta agentlerinden tek bulabilirsiniz. Detaylı bilgi Anadolu Sigorta.com'da.
2: Hayat ben bireyim hazır mısınız? Kesin tırım haları ve diyasiyeti. Nelerim teknolojileri, benders ağır iş ve hikmet seçimde. Yeni 548. Tek el ele bu afet diyor. Kram kararlı yip pürü dörsü deneyimi, çiftçün yetki köşe dışılığını nasip ediyor. Taylor, köşe olma teler.
3: Güven adıza sunduğu yüzünüz mülük yapmayı diyor.

0: 96.2 Radyo Eksen. Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi ETSTur.com'da.
1: ETS sizin için seçti.

0: 96.2 Radyo Eksen. Radyo Eksen.
1: Babylon Soundgarden kapılarını açıyor. Bonus Park Orman'da 22 ve 23 Ağustos'ta 2 günlük bir deneyime hazır mısın? Festivalin yıldızları Jack White'a ve Aurora'yla The Chemical Brothers'tan Tom Rowlands'ın özel projesi Tomorrow'a Grammy ve Brit ödüllü Wet Leg, The Kills, Radio Free Alice, Rikas, Limpesto, Miskinler, İstanbul Redside Collective ve daha fazlası katılıyor. Biletler, Biletix, Passo ve Bu Bilette. Organizasyon pozitif.
2: Radyo Eksen'in katkıları
3: İlhan Yıldız'ın sunduğu %100 müzik devam edecek.
2: Reklam.
4: A ve B noktası. Kimileri için bir yol, bizim için hislerin buluşması. Teknolojisiyle şaşırmak, gücüyle heyecanlanmak, konforuyla rahat etmek. Skoda Superb. Çok özel fiyatları ve ÖTV avantajıyla Skoda showroomlarında.
5: Gri klimada o mu, bu mu, yok. Hem o var, hem o var. Hem 10 yıl garanti. Hem 10 ay taksit. Hem %10 indirim. Hem 10 alın. Gri klima.
6: Smokin bizim işimiz. Altın Yıldız Classics.
7: Bu yaz Neon1'de herkes Ultra Premium Plus. Bedava kargo, toplam 1000 TL'ye katlanan kupon ve %3 geri kazandıran uçuş puanlar Neon1'de.
8: Ne istersen Neon1.
9: Siz de vakıf katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf katılım.

Maksimum 25 yaşında, avantajlar Haziran ayında. 1-30 Haziran tarihleri arasında maksimum ticari kredi kartınız ve ticari bankamatik kartınızla yapacağınız harcamalar...

0: Babama çok yakışır dediğiniz tüm ürünler Altın Yıldız Classics'te. Üstelik 2 ve üzeri alımlarda net %50 indirim fırsatıyla mağazalarda ve altınyıldızclassics.com'da.
1: Güven Yıldız'ın sunduğu %100 müzik devam ediyor.

Peppers Milk albümü döneminde Red Hot Chili Peppers'ı yalnız bırakan John Frusciante'nin Red Hot Chili Peppers'a yeniden dönüş yaptığı ve grubun çok büyük satış rakamlarına ulaştığı Californication albümünden dinledik eksende Other Side. Saati Cult'la kapatıyoruz. She Says Sanctuary.

The Boys of Dungeon Lane, Paul McCartney'nin 2 hafta önce yayınladığı yeni albümünden dinledik. Radyo Eksen 96.2'de Come Inside 8'e dek ben Güven yayındayım. Aerosmith var sırada, Crying.

96.2 Radyo XM. Rock'n'roll'un büyülü sesi Chris Isaak 20 Haziran'da Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava sahnesinde.

0: Lo-Fi müziğin efsane ismi Mac DeMarco, 2 Temmuz'da, İngiliz alternatif rock sahnesinin Brit Awards ödüllü grubu Wolf Alice ise 15 Temmuz'da Küçük Çiftlik Park'ta sahnede. Epifoni organizasyonuyla gerçekleşecek konserlerin biletleri satışta.
1: Radyo Eksen'in katkılarıyla.
2: Güven Yıldız'ın sunduğu %100 müzik devam edecek.
1: Reklam.
3: Borusan Next'ten her marka ve model araç alabileceğinizi biliyor muydunuz? Şimdi biliyorsunuz. Detaylar borusannext.com'da. Borusan Next.
4: Güney Avrupa rotanızı Türk Hava Yolları ayrıcalıklarıyla çizin. Madrid, Paris, Roma ve diğer seçili şehirlere İstanbul çıkışlı gidiş dönüş biletinizi 9-19 Haziran tarihleri arasında alın. 1 Kasım 2026, 30 Mart 2027 tarihleri arasında 149 dolardan başlayan fiyatlarla uçun. Detaylı bilgi Türk Hava Yolları mobil uygulaması ve thy.com'da.

0: var. İyi paslarla geldik. Hadi, hadi. Vurdu ve gol! Harikasınız, harikasınız.
1: Uzatmadan bitir, galibiyet getir. Şampiyonuz, şampiyonuz, şampiyonuz bitir.
2: Haziran ayında alışverişleriniz Bankart'la kazanca dönüşsün. Bireysel Bankart kredi kartınızla 1-30 Haziran tarihleri arasında elektronik ve beyaz eşya alışverişlerinizde 7500 TL'ye, mobilya alışverişlerinizde 8500 TL'ye, havayolu bilet alımlarınızda 6000 TL'ye varan Bankart lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve detaylı bilgi Bankart Mobil'de, Bankart.com.tr'de. Bankart, seni düşünür o.

0: Uçuş puanlar ne 11'de?
1: Ne istersen ne 11.
2: Şehir, zaman, yoğunluk hep devam eder. Hayattan keyif almak için bir fincan Davidoff kahve yeter. Özenle harmanlanan kahve çeşitlerinin eşsiz lezzetleri anı sana bırakır. Davidoff, daha fazlasını istemeye değer.
3: Ailenizin, çalışanlarınızın, hayallerinizin sigortası işletmenizse, işletmenizin sigortası Anadolu Sigorta. KOBİ tamamlayıcı sağlık sigortası, iş yeri paket sigortası ve sorumluluk sigortalarıyla KOBİ'lerin emeğinin sigortası Anadolu Sigorta. 101 yıldır yanınızda. İş Bankası şubelerinden ve Anadolu Sigorta acentelerinden teklif alabilirsiniz. Detaylı bilgi anadolusigorta.com'da.
4: Güven Yıldız'ın sunduğu %100 Müzik devam ediyor.

Gary Rosington'ın unutulmaz gitar solosu eşliğinde dinledik. Radyo Eksen 96.2'de Lynyrd Skynyrd ve imza işlerinden Simple Man. Şimdi 90'lar başındayız. Program Pearl Jam'le devam ediyor. Black.

0: Güven Yıldız'ın sunduğu %100 müzik devam edecek. Reklam.
1: Salt'ın güncel sergisi Barajdan Sızanlar, Doğu Akdeniz'den Körfez bölgesine uzanan bir coğrafyada arazi, hafıza ve arşiv arasındaki ilişkilerin izini sürüyor. Barajdan Sızanlar, 23 Ağustos 2026'ya kadar Salt Beyoğlu'nda. Giriş ücretsiz. Ayrıntılı bilgi için saltonline.org.
0: Radyo Eksen'in katkılarıyla.
2: Maksimum 25. yılını Maxi puanlarla kutluyor. Maksimumlular 10.000 TL'ye varan Maxi puan kazanıyor. İş cepten veya Maksimum Mobil'den 25. yıl kampanyasına katılın. Haziran ayı boyunca Maksimum kartınızla seçili sektörlerden yapacağınız alışverişlerinizde 10.000 TL'ye varan Maxi puan kazanın. 25. yılda yıl boyu devam eden sürprizler ve Maxi puanlar için takipte kalın. Ayrıntılı bilgi İşcep ve Maksimum Mobil'de.

0: Zazu.
1: Gri klimada o mu, bu mu? Yok. Hem o var, hem o var. Hem 10 yıl garanti, hem 10 ay taksit, hem %10 indirim, hem 10 alın. Gri klima.

Çarpıcı tasarım, panoramik açılabilir cam tavan, Citroen Advanced Comfort koltuklarla yepyeni bir SUV deneyimi. Rüya değil, bu yeni Citroen C5 Aircross. Hibrit seçeneğiyle 2 milyon 375 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Yeni Citroen C5 Aircross. Rüya gerçeğe dönüştü.

0: Maksimum Gençlik Festivali 13 Haziran'da İstanbul Maksimum Unique açık havada kaldığı yerden devam ediyor. Maksimum Gençliler festivale hediye biletleriyle katılıyor. Athena, Motive, Selin ve Hey Douglas'ın sahne alacağı festivalde doyasıya eğlence seni bekliyor. Sen de hemen iş cepten Maksimum Genç kredi kartına başvur. Bana bunlarla gelin diyeceğin bu festivale hediye biletinle katılma fırsatını kaçırma. Organizasyon BKM, biletler, biletix, bu bilet, Passo ve biletini aldı. Ayrıntılı bilgi maksimumgenç.com.tr'de.
1: Bu banka benim. Güven Yıldız'ın sunduğu %100 müzik devam ediyor.

Bugünkü yayının sonundayız ancak bu gece saat 10'da E vitamini ile ben Güven yeniden burada Radyo Eksen 96.2'de olacağım. Belli Dronvo ile yapalım kapanışı Pavement'ı takiben Disillusion dinliyoruz. Saat 10'da yeniden görüşmek üzere. İyi akşamlar, hoşça kalın.

0: 96.2 Radyo Eksen.
1: Pozitif Müziğin sunduğu Gülşah Güray'ın sabah programı hafta içi her gün 7-10 arası Radyo Eksen'de.
0: Radyo Eksen'de yayın az sonra devam edecek.
2: Radyo Eksen.
0: Reklam.

0: Pardon. Pardon, bakar mısınız? Lütfen biraz sessiz olur musunuz? Hastamız var.
1: Tamam, size eğlenmeniz ama sıkıntı
2: yok. 112'yi arayın, gereğini yapalım. Başkalarının huzur ve sükununu bozacak şekilde gürültüye neden olanlara ilgili kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar ip çeple anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İpcep, İdari Para Cezalarına Erişim ve Kayıt Projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
3: Radyo Eksen'de yayın kaldığı yerden devam ediyor. 96.2.

0: emniyet şeridinin olmadığı yolda, ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
1: Radyo Eksen'de yayın kaldığı yerden devam ediyor. 96.2.

96.2 Radyo Eksen'den herkese merhabalar. Ben Barış Akbalat. Sağır Sultan bu hafta Metallica ile açıldı. And Justice for All albümü 88'de yayınlandığında Metallica'nın o zamana kadarki en bas tonları olmayan albüm olarak tarihe geçmişti. Jason Newsted'ın Cliff Burton'dan sonra ilk gruba dahil olduğu albüm ve Metallica'nın bana kalırsa tamamıyla kendi fikrim en iyi albümüdür bence. Ve Harvest of Sorrow dinledik. Her fırsat bulduğumda grubun bu albümünün turnesinde gittiği 89'daki Seattle konserini baştan sona dinlerim, izlerim ve Metallica'nın oradaki gerçek performansına hayran kalıyorum. Daha sonraki pek çok DVD'sine sahibim, hepsini izliyorum fakat aynı dinamit gibi bir kadro ve sanki sahneye napalm bombası atılmış gibi bir enerji var. And Justice for All gelmiş geçmiş bence en iyi Metallica albümü olabilir. Skid Row'la devam ediyoruz. Aslında bir glam metal, glam rock grubu olarak başladıkları yolda ikinci albümleri Slave to the Grind'ın açılış şarkısı Slave to the Grind gerçek bir thrash metal hiti desek yanlış olmaz.

Skid Row dinledik. Slave to the Grind grubun ikinci albümüydü. 91 tarihli. İlk albümleri Skid Row, kendi isimlerini taşıyan albüm. Tam bir bütün şarkılarıyla glam rock hit makinesi. Fakat bu ikinci albümde sound biraz değişmeye başlamıştı. Ve Sebastian Bach'ın yırtıcı vokalleri bu albümde daha fazla ön plana çıkıyor. Exodus'la devam ediyoruz. War is my shepherd.

Temple of the Damned grubun en iyi albümlerinden bir tanesi olmasıyla beraber, yani Reunion albümü diyebiliriz. 2004 tarihli grubun ikinci yarısının, kariyerlerin ikinci bölümünün açılışı diyebiliriz. Grubun tekrar hayat dolduğu albüm diyebiliriz Temple of the Damned için. Geçen gün baştan sona dinledim. Daha doğrusu iki haftada bir falan baştan sona dinliyorum. Çünkü bu albümde bir tane bile boş yok. Sadece Exodus değil, thrash metal tarihinin en iyi albümlerinden bir tanesi olduğunu düşünüyorum. Tabii ki Gary Holt'un mükemmel gitarcılığı ve besteciliği çok önemli. War Is My Shepherd dinledik. Şimdi ise Testament'ın Legacy albümüne gidiyoruz. Alone in the Dark.

Testament'tan Alone in the Dark dinledik. Legacy albümü. Baştan sona harika bir thrash metal albümü. 87 tarihli. Over the Wall, Haunting, Burnt Offerings falan gibi 3 manyak şarkıyla açılıyor. Bunlar Testament değil, thrash metalin de en iyi şarkıları neredeyse. Hit olarak gerçekten thrash metal formülü bu şarkılarla yazıldı diyebiliriz. Şimdi ise Rob Halford, Judas Priest'ten ayrıldıktan sonra kurduğu ilk grup Fight'tan geliyor. Nailed to the Gun.

Bu grubun özelliği tabii ki Rob Halford'un biraz 90'lardaki grunge akımından da etkilenmiş olması. Bütün şarkılarda bir grunge riff yazım tarzı var. Harika bir grup tabii ki. Sonrasında Halford isimli solo grubuyla devam etti yoluna. Mastodon'la devam ediyoruz.

Mastodon ve Motherload dinledik. Mastodon'un son yaptığı işlerden o kadar etkilenmesem de Once More Around the Sun harika bir albümdü. Ve öncesi benim her zaman favorimdir. Ama Mastodon da her zaman kalbur üstü işler yaptı. Hiç buna itirazımız olamaz. Metal'in başına gelmiş son 20 yıldaki en iyi gruplardan bir tanesi olduğunu düşünüyorum. Ama gruba sıfırdan başlayacaksanız Crack the Sky albümünü

Dustbolt'la biraz hızlanıyoruz. Zaten program yeterince hızlandı aslında ayrı konu ama. Dustbolt'un Trapped in Chaos albümü çok iyi bir neo-trash albümü. Ve albümdeki benim en sevdiğim şarkı son parça. Another Day in Hell aslında biraz ama programda çok çaldığım için albümün açılış şarkısını çalmak isterim. Şimdi ise bir Anthrax'den Joe Jackson cover'ı geliyor. Got the Time.

Anthrax, Got The Time dinledik. Şimdi ise Neo Thrash dedik madem Dust Bowl'la beraber. Şimdi bir tane daha Neo Thrash'in en iyi gruplarından bir tanesine gidelim. Yani metal ve özellikle thrash metal bayrağını bu gruplar taşıyor bence. Havoc, Prepare For Attack.

Havok'un Time Is Up albümü 2011 tarihliydi. Grubun aslında esas yükseldiği ve patladığı albüm 2017 tarihli Conformist ayrı oldu. Bu albüm konsept olarak Megadeth'in Rust in Peace'ine çok benzetilebilir bence. Ama Time Is Up da Unnatural Selection'da güzel albümlerdi. Five isimli bir albüm yaptılar 2020 tarihinde. Bu albüm şarkıların başlarında kullandıkları introlar ve bazı rifflerle beraber hani artık biraz klasik şarkılardan çalmışlar mı dersiniz yoksa saygı duruşu mu dersiniz, bu dinleyicinin kendi tahayyülü herhalde. Fakat o albümlerde bayağı iyi riffler var, itirazımız yok. Flotsam and Jetsam ve yine bir thrash metal hiti diyebiliriz. Anthem, Hammerhead.

Hammerhead dinledik. Flotsam and Jetsam. 2022 Hellfest'inde, Fransa'da gerçekleştirilen festivalde, YouTube'dan izlediğim kadarıyla resmen cinayet işlemiş. Yani 60 yaşına yaklaşmış ve geçmiş bazı grupların bu sahne performansında bu eski şarkıları mükemmel çalmalarına şaşırıyorum. Ve Hammerhead özellikle Flotsam and Jetsam'ın setlistinde inanılmaz bir yerde duruyor. Ve o yaştaki bir grubun bu kadar iyi çalması bu şarkıyı ve iyi söylemesi şaşırttı beni açıkçası. Şimdi İsveç'e gidiyoruz. Hardcore Punk'ın benim gözümde benim en sevdiğim 3 gruptan bir tanesi olabilir. Raised Fist, Friends and Traitors.

Race Fist dinledik, Friends and Traitors ve hemen Thrash Metal'e geri döndük. Arkasından Annihilator dinledik, Alice in Hell. Ve programı tabii ki ne zamandır çalmıyoruz, bir Slayer şarkısıyla bitiriyoruz. Dead Skin Mask. Kendinize iyi bakın, önümüzdeki hafta görüşmek üzere. Bye bye.

0: Hazırlayıp sunduğu Sağır Sultan sona erdi.
1: Radyo Eksen.
0: Radyo Eksen.

Herkese iyi geceler. Burası Radyo Eksen. E vitamini başladı. Her perşembe gecesi olduğu gibi saat 11'e dek ben Güven yayındayım. Bugün Molly Lewis The Forgotten Edge ile açılışı yaptık. Ardından bir cover ile devam edeceğiz. Corgis şarkısı, çok meşhur olduğu malumunuz. Beck'ten dinliyoruz. Everybody's Gotta Learn Sometimes.

Bugünkü yayında yer verdiğim coverlardan bir diğeriydi. Jeff Buckley, Joe Hayes ve Jack Roadside, Satisfied Mind'ı 90'lar başında yorumlamıştı. Biz de Radyo Eksen'de dinledik. Şimdi 60'lar sonuna Roberta Flack'le döneceğiz. İlk albümü First Take'ten Radyo Eksen'de The First Time Ever I Saw Your Face.

programda sona doğru geliyoruz. Hard to Say Goodbye, Michael Kiwanuka sonrasında Black Keys dinleyelim. Sıradaki şarkı Brothers albümlerinden Never Give You Up.

Feist, Kings of Convenience işbirliği The Build Up radyolarınızdaydı. Bugünkü E vitaminini Nick Drake, 1972 çıkışlı Pink Moon albümünden From the Morning ile kapatacak. Haftaya yeniden görüşmek üzere. İyi geceler, hoşça kalın.

0: 96.2 Radyo Esen.
1: Baby girl is fine at 19. Raised on Catholic.

96.2 Radyo Esen.

96.2 Radyo Eksen. Bye.